ay sonra lansa imgah kesmiyor. Kim gider vağa, inç bahat olur. Orunun...